0: resimler bei aspazı çürüksün. Basitçe çayın bulursun önce ben doymak iyiliksin resim.
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.